şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kadri'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gün

Amerika çok acayip bir ülke. Bakın önümde bir istatistik duruyor. Daha yeni yayınlanmış. Haber şöyle. Dijital medyanın yaygınlaşması, artan ekonomik baskılar ve boş zamanın azalması gibi nedenlerden okuma oranlarında düşüş yaşanırken Amerika, burası çok önemli. Amerika'da yetişkinlerin %40'ı 2025 yılı boyunca hiç kitap okumamışlar. Hiç ama sıfır. Yani zero. Zero. İngiliz. Zero. Bu %40'ın kime oy verdiğini biliyorsunuz herhalde Amerika'da, değil mi? Heh, tamam. Yani onu da ben araya kıstırmış olayım.

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde beyin bilimcisi J.M. Stibble son 50 bin yılda insan beyninin boyutunun büyük ölçüde azaldığını keşfetmiş. Yani bizim ömrümüz uzuyor ama beyin küçülüyormuş. Ama bunun neye sebep olduğu henüz araştırılmamış. 4 milyon yıllık gelişmeye bakıldığında homo sapienlerin yani bizim vücut büyüklüğü de epey artmış. Biz büyüdükçe beyin küçülüyor. Bulgular beynin mutlak boyutunun %5.415 oranında küçüldüğünü göstermiş. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Obezite. Şimdilik onu yakalayabilmişler. Yani sen diyorsun ki İsviçre'de hidron böyle çarpıştırdılar falan adı gibi. Ayran, bir ayran daha alabilir miyim? Ne konuşacaksın o adamla yani, anladın mı? O yüzden hani cüsse büyüyor ama beyin küçülüyormuş, haberiniz olsun.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Tolga Gündüz.

Aslında hepimizin bildiği ama zaman zaman tekrar hatırlatmakta fayda olan bilgilerden bir tanesi. Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz? Ben şimdi bunu size söyleyeceğim ama ben buraya gelmeden önce öğle yemeğinde kavurma, helmeli böyle içinde etli bir kuru fasulye ve tereyağlı pilav yedim. Siz bana bakmayın, siz doğru olanı yapın. Mesela 10 hata neymiş biliyor musunuz yazın beslenmede? Yeterince su içmemek bunlardan biri. Öğün atlamak, dondurma ve şekerli tatlıları fazla tüketmek. Hatalıymış yaz yemekleri içerisinde gazlı ve şekerli içecekleri tercih etmek. Bunun dışında sebze ve meyve tüketimini ihmal etmek. Ağır yağlı yemekler tüketmek. Aha bu ben. Protein alımını azaltmak. Açıkta bekleyen gıdaları tüketmek, fazla tuz tüketmek ve son olarak da yetersiz mineral alımı olursa yaz aylarında hatalı besleniyormuşuz demektir.

herkesin derdi başka. Kimileri hayvanlara çok düşkün, kimileri başka bir şeye düşkün. Seviyorlar hayvanları. Hakikaten hayvan da güzeldir. O sizi sahiplenir. Siz de onu sahiplenirsiniz. Beraber mutlu olursunuz hayvanlarla. Ama bununla ilgili garip bir hikaye var. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bir boşanma davası görünüyor. Hem eşi hem kocası diyorlar ki biz sulh içerisinde, yani barışmak istemiyoruz, ayrılmak istiyoruz. Çiftin evcil hayvanları olan Latte, Simbabe, Müjgan'ın velayet isimleri var. Velayetini hanımefendiye veriyorlar. Mahkeme onunla bırakıyor. Evcil hayvanların olağan kum, mama ve veteriner gibi giderlerinin çiftin boşanma protokolünde anlaştıkları gibi ortak karşılanmasına karar veriliyor. Ancak bak şimdi adam parayı ödedi. Bak. Ancak mahkeme gerekçesinde sonradan açıklamak üzere davalı erkeğin Latte, Simba ve Müjgan'la kişisel temas kurabilmesi için istediği kişisel ilişki testini sağlamasını talep etmiş mahkeme. Yani bir teste sokacaklar, görüşsün mü görüşmesin mi diye. Ama kedi bunlar ya. Yani benim kafam bazen bu mahkeme kararlarına hakikaten basmıyor yani.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

İnsan acayip garip bir yaratık. Yani ne okuduğumuzdan, ne gördüğümüzden, ne izlediğimizden, ne de yaşadığımızdan bir ders çıkaramıyoruz. Garip yani. Yani hepimiz için söylemiyorum tabii bunu ama onlardan bir tanesi bu. Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan, alkollü olduğu ve ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği tespit edilen sürücüye ne kadar ceza kesmişler biliyor musunuz? Arabayı verse iyiymiş. 492.719 lira idari para cezası uygulanmış. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilmiş. Bu haberler çok sık olmuyor mu? Geçtiğimiz günlerde yine görmedik mi Ankara'da, Ankara yolunda düğün konvoyu yapıyorlar. Çok acayip. Trafiği durduruyorlar. Ya tamam abi, yani içinizden biri de demiyor mu abi bize ceza yazarlar falan diye. İnsanoğlu o yüzden hakikaten çok garip yani.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Moğolistan'ın iç kesimlerinde yaşayan bir çocuk, 14 yaşında öğrenci ve etrafta tarlaları var. Su sorunu yaşıyorlar, kuraklık sorunu yaşıyorlar. Bunun için bu çocuk düşünüyor ve bir sistem kuruyor. Bölgedeki gece gündüz arasındaki 13 derecelik sıcak farkıyla çalıştırdığı bir alet icat ediyor. Bir alet de değil aslında, bir enerji sistemi değil. Bakın anlatayım. Yere dikey gömülen içi boş çelik boru var. Dışarıdaki sıcak havayı içeriye çekiyormuş. Hava borunun soğuk kısmına gelince de yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşüyormuş. Yani bir elektrik gideri yok, bir şey yok. Ve yüzlerce fideyi böyle sulamayı başarmışlar. Helal olsun.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

haber çok acayip bakın. İlk bakışta harika görünen ama aslında ilişkileri tamamen berbat eden 7 erkek tipini şey yapmışlar, sıralamışlar. Nasıl oluyormuş? Yani başta böyle şey yapabiliyor, sizi çok böyle çekici hissedebiliyorsunuz ama hanımlara yönelik bir haber bu. Ben kendi kendime anlatmıyorum. Biz bir tek erkek dinleyicimiz yok yani. O yüzden ne bakıyorsun? Yani 7 tane erkek tipi sizi yarı yolda bırakırmış. Mesela baba tipi ama güven veren, özgürlüğü kısıtlayan baba tipiymiş. Bu ilişkide yarı yolda bırakırmış. Bu bad boylar var ya, kötü çocuklar. Kadınların birçoğunun, yani aklı başında olanlar bayılmaz da, birçoğunun sevdiği kötü çocuklar mutlaka yarı yolda bırakılmış. Çok iyi çocuk, içinden bir canavar. O da yarı yolda bırakıyormuş. Bağımlılık yaratan kahraman, her şeye koşturan, ben hallederim ya. O da yarı yolda bırakırmış. İş insanları, yoğunlukla işiyle ilgilenen insanlar da yarı yolda bırakabiliyormuş. Asla büyümeyen fıldır fıldır çocuklar, çok tatlı bu diyorsunuz ama bir süre sonra adamın harbiden çocuk olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak da baştan çıkarıcı erkek, böyle havalı girer, parfüm kokusu, o gelmeden 3 dakika önce gelir falan ama bu adam da zaten onu bilerek yaptığı için yarı yolda bırakacak adamlardan.

0: Burçlara inanıyor musunuz? Yok yok, size size gülmüyorum. Tabii inanırsınız, insanların kendilerine pozitif bir şey empoze edilmesi güzeldir. Acısa da öldürmez diyorlar. Hayat onlara asla yıldırmıyor. Dünyaya kafa tutan demir bilekli burçlar. Be! Sal beni gideyim alayım neri, hangi toprağı istiyorsanız bu gazdan sonra. En güçlü burçlarmış bunlar. Dünyaya kafa tutarlarmış. Hangileriymiş? Umarım sizin de burcunuz vardır bunların içerisinde. Birinci sırada Oğlak burcu varmış. Dünyaya kafa tutarlarmış. Boğa burcu varmış. Aha, Akrep burcu. Ben. Bir de Akrep burcu varmış. Bu üç burç dünyaya kafa tutarmış.
1: Aynen aynen.
0: Ne diyeyim ben şimdi buna? Zaten 12 tane burç var.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

Brezilya'da Rio de Janeiro Havaalanı'nın otoparkına 2020 yılında bir araç bırakılıyor. Ve hiç kimse ilgilenmiyor. Ya diyorlar ki bu araç sürekli burada. Zaten leş gibi olmuş. Arabanın fotoğrafı da var. Ve diyorlar ki bu araç ne zamandır burada, bir plakasından bakalım ne kadar borcu olmuş bunun diyorlar. 35 bin dolar yani 1 milyon 640 bin lira. Üf. Borcu çıkmış arabanın. Bırakıldığı zaman araba son modelken şimdi bayağı eskimiş ve ne yapacaklarını şaşırmışlar. İlk defa geliyormuş başlarına böyle bir şey. Orada bırakmışlar, duruyormuş. Ben ne olduğunu size söyleyeyim. Benim yıllar evvel bir arkadaşım Amerika'ya pilotluk eğitimi almaya gitti. Başaramadı. Geri dönerken bir hevesle aldığı o dönemin en son model arabalarından birini aynı bu şekilde havaalanının otoparkında üzerine anahtarını takıp bıraktı. Geldiğinde hala ağlıyordu. 15 saatlik uçuş. Arabaya ağlıyordu ama. Bu da onun aynısıdır. Brezilya'da yapamayan birisi anahtarı da kim alıyorsa alsın diyerek bırakmış büyük ihtimalle. Başka bir şey gelmiyor aklıma.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende sona erdi.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Şimdi Odeya Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir tablo var. Şimdi borsa yatırım fonu veya kripto gibi araçlarda erkek yatırımcıların daha yoğunluklu olduğu görülüyor. Oran da %80. Kadınlar daha görünür değil. Kadınların tercih ettiği yatırım aracı genelde altın. Şimdi modern finansal yatırım araçlarına ulaşmakta kadınlarımız farklı bir bariyerle mi karşılaşıyor acaba Tuğba?
3: Son 20 yıllık ya da 10 yıllık istihdama baktığında kadın istihdamının artışıyla birlikte kadınların yatırımları, önce yatırım yapabilmek için önce ne gerekiyor? Tasarruf yapabilmek gerekiyor. Tasarruf yapabilmek için kazanmak gerekiyor. Kazanmak için istihdamın içerisinde yer almak gerekiyor. Bir nakit akışı gerekiyor. Kadın eğitim düzeyi arttıkça, istihdam arttıkça, kadınlar kazandıkça tasarruf yapmaya, tasarruf yaptıkça yatırım yapmaya başlıyorlar. Şey konusunda haklısın, özellikle daha böyle son dönemlerde teknoloji ile birlikte kripto varlıklar gibi, dijital varlıklar gibi buradaki hakimiyet biraz daha artmış durumda. Finans piyasalarında önceden biz işte altın, borsa, dolar, mevduat bunları konuşurduk. Kadınların altında kalma içgüdüsünler nereden kaynaklanıyor? Burada aslında ilgi duymuyor demeyelim de. Şimdi erkek,
2: kolay paraya çevirebilme.
3: Nakit, evet, daha likit olması. Birincisi altının daha likit olması. Çünkü kadının piyasada geçirmiş olduğu zamanla erkeğin piyasada geçirmiş olduğu zaman aynı değil. Kadınlar işte son belki 10 yıldır bu piyasalara aşina olmaya başladılar. 10 yıldır işlem yapmaya ve dolayısıyla işlem yaptıkça o özgüven artıyor. Hani araştırmalar, benim de okuduğum başka bir araştırmadaydı. Orada da mesela analiz mi, piyasada kalıp işlem yapmak mı, teorik bilgi mi, içgüdüsel bilgi mi, birilerinden tavsiye almak mı? Erkeklerde mesela erkekler kendi analizlerine güveniyorlar. Neden? Çünkü daha çok piyasada işlem yaptıkları için. Kadınlar mesela hani biraz daha güvenli, safe zone'da kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü onların amacı ana parayı önce koruyabilmek.
2: Bu araştırmada da zaten senin söylediklerinle tamamen örtüşüyor. Şimdi mesela burada iş hayatında yer almayan kadınlar, ki sen oranı söyledin zaten, %33-35 iş dünyasına yer alıyorlar. Geri kalanın %35'i yatırıma karar verirken, senin dediğin gibi hemen satılabilir olması, işte likide hemen çevrilmesi ne dikkat ediyorlarmış bu araştırmaya göre. Şimdi bu oran diğer çalışma kümelerinin oldukça üzerindeymiş zaten bu araştırmaya göre yine. Yatırım onlar için daha çok getir aracı mı, yoksa gerektiğinde erişebilir bir güvence alanı mı diye sorulmuş. Senin dediğine geliyor. Yine burada onu da hemen söyleyeyim, sana bırakacağım sözü. Yatırımda güven meselesi, senin biraz önce değindiğin konu. Kadınlarla erkeklerde farklı mı çalışıyor Tuğba? Çünkü araştırma sonuçlarında dediğin gibi yatırım kararı alırken sosyal çevre tavsiyesine en çok güvenenlerin %69'u kadın. Kendi analizine güvenenlerin de %59'u erkek. Tamamen senin söylediklerin rakamlarla eşleşti.
3: Bu şimdi demek ki ülkeler arasında farklılık göstermiyor. Benim okuduğum çalışma mesela Türkiye'ye özel bir çalışma değildi.
2: Demek ki işte genelinde var bu. O yüzden dedim çok paralel senin bu Konda'nın yaptığı, Odeya Bank'ın yaptığı araştırmayla senin daha önce takip ettiğin makaleler çok paralel senin söylediklerine istinaden. O zaman bu kadınların güven mimarisinin farklı işlediğini mi gösteriyor sence bize?
3: Doğru, bu istihdamda da böyle, biz ataerkil bir toplumdan gelen bir milletiz aslında baktığımızda. Şimdi birincisi çalışma hayatı dendiğinde zaten kadın hep böyle ikinci planda kalan, görünmez emek olarak aslında çoğu zaman hem işte hem evde çalışan ve evdeki çalışma görünmez emek olarak karşı karşıya kalınan bir nokta. İstihdamda bile hani daha yeterince OECD ülkelerinde %50'ler civarında dedim. Hani onun hala altında olan bir cinsiyet olarak baktığımızda, cinsiyet ayrımı olarak baktığımızda hala onun gerisinde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şey.

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: yorucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Kulisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mela Beder var.
2: Hoş bulduk efendim. Gel dönelim eve tamamen metaforik bir şey aslında. Yani ev, insanın evi ait olduğu hissettiği yer aslında. Tam olarak bu belki bir kişinin kalbi, birindeki sevdiğimiz bir şey, belki sabahtan akşama kadar üzerinde düşündüğümüz bir hissiyat, belki gerçekten bir ev. Çünkü bazı insanlar evine gitmeden rahat edemiyor. Eve geliyoruz böyle diyoruz. Oh be canım evim be ne kadar güzel. En güzel yerlerde ağırlanalım. Hepsi çok güzel yerlerdir eminim ama eve döndüğünde oh diyorsun. Oh kardeşim oh benim koltuğum, benim evim, benim mutfağım, benim bardağım diyorsun. O yüzden hem onu çağrıştırıyor hem de diğer aslında metaforik bir anlamla insanın ev olarak hissettiği her neyse onu geri çağırıyor. Belki bu insanın özlediği kendi benliği de olabilir. Eski hali. Gel dönelim eve, kendimize geri dönelim diyor şarkıda.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Saat 17. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarını bir araya getiren Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, yepyeni bir listeyle geri sayımın açılışını yapıyoruz. Listemize ilk dakikadan bomba gibi düşen haftanın çarpıcı yeni girişlerinden biri var. Pop müziğin sınırlarını zorlayan harika renkleri ve şiirsel dünyasıyla Mabel Matiz. Taptaze şarkısıyla 20 numaradan giriş yapıyor listemize. Karşınızda Umrum Dışı. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper 20'de yolculuk tüm hızıyla başlarken Mabel Matiz uğurluyor ve şimdi de pürüzsüz akustik rüzgarlar estiriyoruz. Radyosunu yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara kocaman bir selam. Sırada duru vokal rengiyle içimize işleyen, her performansıyla ruhu dinlendiren Simge var. Geçtiğimiz haftalara göre yerini biraz daha aşağılara bırakırken bu şahane slow performans bu hafta Süper 20'nin 19. basamağında yerini koruyor. Kalpsiz bir serseri Süper FM'de.

Hafta sonunun en sevilen şarkıları peş peşe geliyor. Süper 20'de hız kesmiyoruz. Manifest için son dönem gerçekten bambaşka geçiyor. Bir yanda zirvedeki hileli, diğer yanda haftalardır listeden düşmeyen daha iyi. Aynı anda iki şarkıyla geri sayımda yer almak her gruba nasip olmuyor. Bu da Manifest'in ne kadar güçlü bir dönemden

Süper 20'de geri sayım tüm hızıyla akarken listedeki sert rekabetin sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Sosyal medyada dev bir akıma dönüşen ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran o büyük hit. Bu hafta tam 10 basamak birden gerileyerek 17 numaraya yerleşiyor. Serkan Nişancı'nın kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası olan yayınlandığı ilk günden bu yana ağır ama emin adımlarla büyüyen şarkısı Eller Üzer bu hafta Süper 20'nin 17.

Mutlu Özel Anlar Süper 20 ile devam ediyor. Sırada modern zamanların en büyük duygu ustalarından birine teslim olma zamanı. Geçmişin o köklü arabesk ruhunu günümüz modern prodüksiyon kalıplarıyla o kadar iyi harmanlıyor ki her dinlediğimizde aynı yoğun melankoliyi hissettiriyor. Semih Cenk, etkileyici sesi ve sarsıcı yorumuyla bu hafta listemizin 16. basamağında gücünü koruyor. Vur beni.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'de geri sayım sürerken her projesiyle ezber bozan bir hit makinesinin dünyasına giriyoruz şimdi de. Dürüst, samimi ve tamamen filtresiz anlatım tarzıyla müzikseverlerin gönlünde tat kuran Blok 3 sahnede. Büyük ses getiren stüdyo albümü Kayıp Persona'nın en çok dinlenen parçalarından biri olan Kayıp Kalp Süper 20'de 14. sırada.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen hitlerinin yer aldığı Süper 20'de zirveye doğru ilerliyoruz. APO'yu yıllardır farklı tarzlarda dinledik ama Ömrüm onun en içten çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Sözleriyle olduğu kadar taşıdığı duyguyla da hafızalarda yer eden şarkı uzun zamandır listenin güçlü parçalarından biri olmayı sürdürüyor. APO bu hafta Ömrüm'le Süper 20'nin 13 numarası.
1: Öyle bir ağırlık var.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 en özel isimlerle devam ediyor. Süper 20'de duygusu ağır basan şarkılar kuşağında tempoyu sokan samimi ritmiyle buluşturacağız. Sırada kelimelerin çarpıcı, ezber bozan gücünü şarkılarında muazzam bir şekilde işleyen bir isim var. Türkçe rap stiline kattığı dokunuşlarla dikkat çeken Ahihan var sırada. Geçen haftaki yerinden iki basamak birden gerileyerek bu hafta

geldik ve şimdi sırada bu haftanın en özel yeni gidişlerinden biri var. Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Yalın. Uzun bir aradan sonra akşamüstüyle yeniden listemizde. Yazın sıcaklığını ve o tanıdık Yalın romantizmini bir araya getiren şarkı, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü ve daha ilk haftasında Süper 20'ye adını yazdırdı. İlk onun hemen öncesinde Yalın var. Akşamüstü 11 numara. Yakın.

0: Sonra 10 numarayı dinleyeceğiz ama öncesinde geride kalan şarkıları hatırlayalım.
1: 20 numara.
2: Hevesler geçti ne göreceğim ben seni.
1: 19 numara.

nihayet Süper 20'de en heyecanlı yere, yani ilk onun içine ayak basıyoruz. Şarkıya geçmeden önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistleri anında keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da yolculuk yaparken Karnaval hep yanınızda. Bu arada unutmadan Karnaval'da benim hazırlayıp sunduğum bir podcast serisi var. Sesli Harfler. Bu seride her hafta günlük hayatta kullandığımız nesnelerin, mesleklerin ve icatların sıra dışı, bilinmeyen tarihsel yolculuklarına çıkıyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcast'ime bekliyorum. Ve şimdi Süper 20'de ilk onun kapısını teknoloji duyguyla birleştiren, çok özel ve ezber bozan bir projeyle açıyoruz. Yapay zeka teknolojisini kırılmış bir kalbin en saf, en insani haykırışıyla harmanlayan Mehmet Acıoğlu imzalı hit sahnede. Geçtiğimiz haftaya göre bir basamak gerileyerek bu hafta 10 numaraya yerleşen bu dijital çağın büyük hiti "İhtiyacım Var"

Sonunun keyfini Süper FM'in en hit şarkılarıyla çıkarmaya devam ediyoruz. Süper 20'de ilk 10'un içinde heyecan katlanırken sıra sahnelerin en güçlü, en enerjik vokallerinden birine geliyor. Pop müziğin tecrübeli ismi Berkay. Kendine has tarzı ve radyoları anında ele geçiren yüksek enerjisiyle listeye girdiği günden beri yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Zirvenin biraz daha yakınına gelen Berkay bu hafta Aslanlar Doğuyor'la 9 numarada. Madem

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Haftanın en çok konuşulan şarkılarıyla geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta listeye hızlı bir giriş yapan Derya Ulu, Şımarık'la yükselişini bu haftada sürdürüyor. Yazın enerjisini taşıyan şarkı, hareketli yapısıyla kısa sürede kendine güçlü bir yer açtı. Görünen o ki yolculuk daha yeni başlıyor. Derya Ulu bu hafta Şımarık'la Süper 20'nin 8 numarasına kadar yükseldi.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 8 numara.

sitesi Süper 20'de enerji yükselten isimlerden biri Elif Buse Doğan var sırada. Güçlü vokal performansı ve şarkılarına kattığı modern ruhla her projesinde farkını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz haftaki yerinden bir basamak gerileyerek yangın yeriyle bu hafta 7 numarada kendini

tadım kaldı. Mele Bedel, Türk popunun hafızalara kazınan şarkılarından iki tas çorbayı yeniden yorumlayarak eskiyle yeniyi aynı potada buluşturdu. Mustafa Sandal repertuarından çıkan bu özel parça Mele Bedel'in yorumuyla bambaşka bir hava kazandı ve kısa sürede yazın en çok konuşulan işlerinden biri oldu. İlk 5'in hemen kıyısında Mele Bedel var. Bu hafta Süper 20'nin 6.

Herkese keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda ilk 5'in açılışını yapıyoruz. Sahne duruşuyla, güçlü vokaliyle pop'un en önemli kadın seslerinden Hadise sahnede. Listede muazzam bir tırmanış gerçekleştirerek tam 13 basamak birden ilerleyen ve adını ilk 5'in içine yazdıran

Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Hafta sonunun tadını çıkardığımız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla güne eşlik ediyoruz. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk dörde adım atıyoruz. Bazı düetler sadece aynı şarkıda buluşur, bazıları ise ilk andan itibaren birbirini tamamlar. Blok 3 ve Poison'in Çok Güzel Gülüyorsun'u da tam da onlardan biri. Yayınlandığı günden bu yana hızını hiç kesmeyen şarkı her hafta üst sıralardaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Liderlik artık çok yakın. Bu hafta Blok 3 ve Poison'i Çok Güzel Gülüyorsun'la Süper 20'nin 4.

Süper FM'de Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Haftalardır liderlik koltuğunun tek ve sarsılmaz sahibi olan Modern Sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan ortaklığı Hileli bu hafta zirveden iki basamak birden gerileyerek 3 numaraya yerleşiyor. Bakalım bu haftanın zirvesinde kimi göreceğiz?

Süper20'de artık zirveye çok yakınız. Yapay zeka destekli projeler arasında adından en çok söz ettiren çalışmalardan biri olan Dilim, haftalardır listenin üst sıralarındaki yerini koruyor. Mebrure bu projeyle sadece farklı bir üretim anlayışı ortaya koymadı. Aynı zamanda zirve yarışının değişmez isimlerinden biri olmayı da başardı. Bu haftada 2 numaradaki sarsılmaz yerini koruyor ve

Bu hafta sarsıcı bir değişim yaşanıyor ve liderlik koltuğuna yepyeni bir grup oturuyor. Ankara'nın o samimi, biraz puslu ve tamamen alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos, iki basamak birden yükselerek muazzam bir başarıya imza atıyor ve Süper 20'nin bu haftaki bir numarası oluyor. Canlı performanslarındaki enstrüman hakimiyeti ve saf duygusuyla zirvenin yeni sahibi Ankara Ekos, beni al. Zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Fedai, eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

ucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.